Dedişim duyunu geçer sudaşın yok. Dedişim tiyatro su alanda sper para. Radio Status Capsule.